0: Radio Sé.
1: Sonsuz yıldızlarga to'la osmon. Ko'z nuri yetgan joy sening makoning. Kuylatmay qo'ymaydi biroq armoning. Qalbimda qush qatlangan sado. Tinchlik va baxt senga yor.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Merkez Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Şundaki bu.
3: Ne mene bilen ben sen?
4: O neydi?
3: Ben şundaki bilmemiştim ben. Ne mene kıvı oturgenini bilmemiştim ben.
4: Görmeyipsen mi? Gileymişsen ha? Görmeyipsen mi? Kino görüntür mü? Kino?
3: Gileymişsen mi? Kanaka kino?
4: Cinliler alemi.
3: Haa. Uzini alemini görüyorsan mı? Örgemezsen mi?
4: Yok. Uzunlu alemimi örgemem mi?
3: Şimdiki, keçiki müsabakada hemen lal kaldırdın ha?
4: Hayır, bunu sanırım yoktu.
3: İkinci raundda boru, rakibini boru, yüreğini yar verdin deyilegin.
4: Yok he.
3: Ha, becaru, seni öldürüp koydun mu da böyle?
4: Aa?
2: Aa, ye.

0: Merkez Radyosu da.
1: Fıldır geç.
2: Aa, şu ortağım teken. Ama korkanlarınızı bir baştan kapırıp vereyim menge, ha?
3: Ben uyu kit atıdım. Birden gala ağır başlandı karasam.
2: Gem, kim ben sekin yürüp kit atıdım. Et oku gen, ha?
3: Onu sıra bilmedin mi? O ki ben bilmedim.
2: Ne bilmiysen? Korup durduğunu o hamazını.
3: Doğru, ben korup durdum. Lekin bilesin mi? Gırt insafsız ekensiz.
2: Ne menge?
3: Bir ay içinde 6 kişiyle basıp gittiniz, ha? Okay? Şunu içinem sizi... Sütge hiç kim macbur kalaman?
2: Anlaş mı okuyam? Atakim 5 kişinin. Bittesini 2 mertte basıp gitken ben.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir yaş bala köçede ketiyse, bir kette adam, benden sıra adam köçede ötü ketiyse, bir yaş bala tango oynayıp dururken iken. Kim durup bunda karasa, hala bala tango oynayıp durup. Kim durup oğlum, ne oynayıp siz deyse tango oynayıp ben. Vay tangengden eken gaylansın. Kani menge bir çiğdim, bunda op karasa, trilla. Vay, vay, vay. Tangeng zor, lakin sen küçükine iken. Oğlum, ben senge katta katta tango veremem. Sen bunu menge bir, vermeyim ben. Nege vermeysen, bir de şartım var. Kanaka şartın var. Avval bitti, anlayın keyim veremem.
3: Yo muttaham, o tankengi odam busam. Onun üstüge şaharda uçken busam. Kanakım ben senge, anlayayım ben.
2: Mesela, anlayısayız veremem, bu mızı vermeyim ben. Trillerini kurgenden keyin, anlayıcı öde dursun, kire busa, wow wow diye olad. Ya ben karısı hiç kim yok. Bapta, bitti anlayayım ben, başka anlayayım ben. Yabali bolaki karab sekin, kanini ver, sen vermeyim ben. Oy muttaham, nege vermeysen? Sen yere bitti, anlayayım keyin veremem. Ha şeytan, yok kaldı. Yok kaldı.
3: Bapta, bapta. Yana bitti en ağa değmen. Veresene.
2: Divali bu. Yok be karısı hiç kim yok bapta. En ağa. En ağa. Kanini ver. Size bir miyim ben?
3: Oy muttaham. Ne gibi bir miysen? Ha? Divali bu ola kulağı taş taş vurup. Ha? İyi o dedin, iyi o dedim. Yere bitti buldum, yere bitti buldum. Ne gibi bir miysen muttaham? Sen ne gibi bilirken ben? Trilleminen tengeri parkı gel. Eşek borgen de man borma imam.
0: Hangame ustaları.
2: Bir aparat paydo bo'pti. Yolg'on gapiradiganlarni tutib berar ekan. Yolg'on gapirsangiz, pili-pili deb boshingizga urar ekan, rost gapirsangiz, qulu-qulu deb silab qo'yar ekan. Bittasi uyga olib kelib, xotin, bu yolg'on gapiradiganlarni tutib beradigan aparat, bunda sen meni sinamaysan, men seni sinamayman, bolalarni sinaysan, xo'pmi desa, xo'p debdi. Xotini bolalarini sinayapti. O'g'ilchasi, qizchasi, hammasi to'g'ri gapirayotgan ekan, hammasiga qulu-qulu, qulu-qulu. Voyaga yetgan 16-17 kelgan qizi kechqurun 11 larda kelib qopti. Halgun tutib olib so'roq qilyapti. Ayt qo'ya juvon Mark. Mana aldashing mumkin. Mana bir robot alda olmaysan. Yolg'on gapirsang, pili-pili deb boshingga uradi. Rost gapirsang, qulu-qulu deb silab qo'yadi. Qiz bola onasiga to'g'risini aytmaydi. Qani to'g'risini aytdi deding? Desa ha bugun haligi dugonalarim bilan konsertga borishdik. Konsertdan chiqib, shunga kechikib qoldim. Uzr oyi, desa robot pili-pili deb boshga uradi.
3: Ay juvon Mark, ko'rdingmi? Yolg'on gapirding. Agar hozir to'g'risini aytmasang, qattiqroq tushadi. To'g'risini ayt. Qayerda eding?
2: Bizi Qo'qondan majbur bo'lib, ha haligi dugonalarim bilan konsertga bordim. Keyin dugonalarim konsertdan keyin uylariga ketishdi. Men yaxshi ko'rgan yigitim bilan bu yerda svidaniyaga chiqdim. Desa robot qulu-qulu deb boshlab qo'ydi.
3: Ha, juvonmay ko'rdingmi? To'g'ri gapirding boshingizga deb birdan onasining jahli chiqib ketdi. Voy yer yutkur. Voy gurchoqda. Hali 16 ga kirmasdan yaxshi ko'rgan yigiting bormi? Hali svidaniyaga chiqasanmi? Mana man 24 ga kirib, ertaga dadang bilan to'y deguncha birorta begona yelkakka ko'zimni loq etib qaraganim yo'q. Desa robot pili-pili deb onasini boshqa ko'rdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markəz Radiosu da.
1: İki dükkanə.
2: Mən Zohar. Asıl Zodə.
1: İki dükkanə.
3: Asıl Zodə, mən bu şubə çıralı ekənə, ləkin cüdəyəm qımmat, narxı gərzim idi. Nəmə dedin?
4: Ha, nəməs nə desən, ləkin qımmat bəsəm, mənə şu şubanı sot voləmə. Bir qoşnum içini qıydırı.
3: Nimaga unaqa qilmoqchisan?
4: O'zim, hozir to'xtab tur.
3: Qayoqqa ketyapsan?
4: Hozir, kechirasiz yaxshi yigit. Agar men bu shubani xarid qilsam, uni uyimgacha eltib berasizlarmi?
5: Endi bilasizmi? Bizda o'zi umuman unaqa imkoniyat yo'q, lekin mayli siz uchun eltib berishimiz mumkin.
4: Rahmat. Mana bu mani manzilim. Ha, aytgancha, shu manzilga olib borganingizdan keyin birinchi qo'shnimi uyiga kiring. Keyin adashganingizni aytib chiqib keting, xo'pmi? Faqatcha iltimos. Rolingizni ishonarliroq o'ynang, xo'p?
5: Harakat qilaman.
4: Ana bo'ldi. Ish deyarli pishdi.
3: Nima qilmoqchisan? Esing joyidami? Tinchgina olsang bo'lmaydimi shu shubani?
4: Qo'yur senchi, bilasanmi? Kecha o'sha qo'shni oldimga chiqib olib, rassa ham yerimga tegdi. Ish qilib turgan joyimda asl zoda. Mani bu turishimga necha yosh berasiz deydi.
3: Sen nima deding?
4: Keyin manam unga boshdan oyoq kelib turib, lablaringizni rangiga qaraganda 17 yosh, qoshlaringizni terilishiga qarab turib 16 yosh, yuz tuzilishingizga qaraganda esa 20 yosh, xullas hammasi bo'lib 53 yosh deydigandim. Shunaqangi jahli chiqdi, o'shandan keyin boshqa qaytib chiqmadi. Uni kechagi jahlini ko'rib, yana nervini chiqarayim kelyapti deb.
1: Ikki dugona.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben cazalaşam gereği bazen. Şimdi koşçular var sözünü buzup aydadı. Mesela hud başkalar bilmeydi deydi bu sözü. Mesela meşhur koşuyorlardı. Yoldan bilmemiz. Sözünü nazar ettir orada. Ta sözünü doğru et gelince kaytarır orasan. Ben şimdi kayın boğup duruş gereği bazen. Yani istimalçılar, özümüz istimalçımız mesela bazen kadırıp kalamız. Böyle asal olsayız, hakiki asal yok hazır. Hakiki asal gallar aldı hem yok, Taşkent'de hem yok veya Farvan'da hem yok. Hiç kayırdı yok. Asal gelmek için kıyam koşka. Kıyam arlaştır orada. Azıcık yaşlar bir 15 yıldan bir ağa gel, kıyamda asal da öylese gerek. Asal zevk şunu almayı öğretim, bilmek şey kendiydi. Hakiki asallerde bir kaşını yiyseniz tamakız boğul. He lan bu ağzım çıkmaya kaldı. He Sümeriler, çay var mı? İç var zor okuturken. Hakiki asal küydürü ötük etken başlaması gel. Pişaklar yürümeken asal kesken peyde pişak yürümeken. Ağzıcım diye kısırsınız bankadan size. Hakçı öyle bak. Kıyam. Yani asallarını üyesi bile satken. Kıyam öyle ya aşırları bile hapkı koyken. Katta prinsip yüzde yaşık burar tem ağrı yok. Namaga kupakarı kupakarı. Maşi aşırlardaki asal, hakiki asal aga. Bana şimdi simiz, birinci kol biz. Bizden kim bazar kabar satışıydı. Arlaştırmış, biz birinci kol biz. Uşu birinci kolu olsun diye altıncı bakan. Yani içine asalarını üyesini tıkıp koydum. Meyi bankanın içine hakiki bozun korunsun dedim. Asalarını beşer adı, trik asalarını tıkıp koydum. Meyi içine. Uşu asal kuyularda ham... Demek ki ağrısı yok. Hamısı bankaya tıkı ağrılaştırıp, hamarı kılıp. İçinde beşer ağrılar bir yıl hizmet kılıp, 20 kilometrelerle aylanıp asal taşıp, ahırda bankan içti. Kattı koydu hamas belki dedi. Asalı bile koştuk. Huddu asalını, asalarını korup kalsak, bu sivilcisi de öyle yapıyoruz da öyle bizde. Avkiri yiyip görsen şeker mi? Hani hakiki asal, yakında Severini vakzal bakıp poyiz öyle kattı vakzal. O şekilde ya, prinsipi bile avkiri koyu şimdi sat yaptı. Halk asıldı. Ya, ettim sadece evi bile. Ama aynen. Dala da korkandı. Şahar gibi geldi. Bu asalları ne mi yedi? Şipalı yedi ben o. Poyiz öyle şipalını yedi mi? Yok, vakarlar da yedi mi bu? Mesela yedi, üşüyor adam aşırı da aynen. O Yusufat'a bakıyor, antiyenini yedi bu mesela. Hani vazal babke koysa tepti. Kail mi ne? Hangi ama ustaları?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ya ya. Canım, bilas mı? Ben bugün 10 ta lotereya satıp aldım.
5: Hoş.
2: Nima hoş? Ertaga o'ynalarkan.
5: Hoş.
2: Nima hoş, hoş. Ertaga o'yin bo'ladi, deyapman.
5: Indan keyinchi.
2: Bilasmi? Lotereyamga katta pul yutug'i chiqsa,
5: hoş, hoş.
2: Mo'ynali palto sotib olaman.
5: Agar mo'boda chiqmasa-chi?
2: Shuni ham tushunmayapsizmi?
5: Mani tushunishim kerak ana.
2: Lotereyamga pul chiqmasa, siz sotib olib berasiz.
5: 10 ta lotereyam bor ekan, imkoniyat keng-ku. Balki yutib qolarsan. Bilasanmi ozoda, bitta chiqmoqchiman.
2: Nima ish?
5: Hozir bozorga borib, yangisidan 10 ta lotereya sotib olaman.
2: Tuba, paltomi deb xursand bo'lib ketibman.
5: Qanaqa palto? 10 ta men sotib olsam, sandagi o'zingdagi 10 ta lotereya bilan 20 ta imkoniyat bo'ladi. Sen palto olishliging uchun. O'shanda yutsan ham yutasan, yutmasang ham yutasan.
2: Shunaqa deng.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Asıl Zode, kare, ben bu kıyımım kanaka durupte, yakşı mı?
2: Vay, tinçliyimin, kat ki otlandi?
3: İyi, nama, bugün tuğulgen künge borşımız kereliği esinden çıktı mı?
2: Hava durama, buna kangi narsele, mani umuma esimden çıkmaydı. Lekin, hali, rozuyan voğuli ku?
3: Nama boptu, olduğuna hareketimi kısam, uzunge yakşı ku?
2: Ama öyle, ben bosam, hali voğuli edip sam bile az yine yaplaşıp oturgeni keliydim.
3: Tuğulgen künge borvalilu, kin canini tek künce yaplaşamız.
2: Ama öyle, koy bu yaplani, bilesem. Nazo, sen geçi, ikide yengiligim var.
3: Qanaqa yengili?
2: Birinchi yengiligim, kecha magazinda shunaqangi bitta narsa ko'rdim. Uchi podarkaga rasi ham zo'r ekan. O'shani albatta olish kerak.
3: Ikkinchi yengiliginchi?
2: Ikkinchisi senga yomon ta'sir qilishi mumkin. Chunki o'sha sovg'ani puli sani cho'ntagingda de. Pulini sen to'laysan, sovg'ani men topshiraman. Bo'ladimi? A nima deding? Ana bo'ldi. Kelish voliysan bilan.
3: Nima? Kelishding? Men hali hech narsa deganim yo'q-ku. Albatta, unaqada eshitib oling yaxshi qiz. Mani ham sizga ikkita yangiligim bor. Birinchisi, men Sevaraga allaqachon sovg'a olib bo'lganman. Ikkinchisi bo'lsa, endi sovg'ani olish o'zingizga qoldi, o'rtoqjon.
1: 2 dugona.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ben bana şu bugünkü kunda acayip ustazımız kızıkçılık maktabını yaratıp gitken uz uslubiga, uz avazıge, uz yunalisiyege bugün. Her bir kızıkçı bulaman, sus ustası bulamadigi insan uzige bir örgün edigen kitap kılıp uşa insanın yolunu alıp örgünse buladigen bir ustazımız. Joylar cennette bulsun rahmetli. Kocaboyuk ya Tocaboyuk'tu. İslam okşuman. İlham joylar cennette bulsun. Sanatlarını cüden kurmat kılama. Şu ustazımızda bir kaysiyilgi hazır isimde yok. Bir kendisi dasturlardı. Şimdi bir nasalar vardı ki. Uzbek halk makallarını Rus tiliga tercüme kılıp icra etkiler. Şimdi ustazda yollarını devam ettirken oldu. Bizim bir neşte Uzbek halk tilidagi maqolani ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarni davom ettirgan oldi. Mana bir maqol bor ekan. Har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nimichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol. Er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol. Er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл. Yana bitta maqol. Bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga. Mat i ribyonuk, ramashka i tilyonuk. Tilyonuk bo'ladimi o'zi? Endi qo'ling kelguncha. Yana bitta maqol. Kambag'aldi deydi. Tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'zi qopyasi maqol ekan. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga. Если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol. Maqol do'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalqchida bor ekan, xalq og'zidan olingan. Pista osh bo'lmaydi. Qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi. Qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga. Plov не будет семечка. Старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol. Otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar? Otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga. Duo atsa будет пуля. Duo mat будет нуля.
0: Sangoma ustalari.

0: kentte gelen olsun gidiyordu.
1: Olsun Cihan. Siz Mabada aş kazanıyız. Ağrı mıydı mı?
2: Yok. Kudaya şükür ağrı mıydı?
1: Anağı mı? Belki bir bezoda kıp durar.
2: Yok. Aş kazanım yakşı. Ağrı mıydı? Demek ki soruyorsunuz o zaman?
1: Ha, şunçaki. Ben de aş kazan ağrıya karşı yakşı doğru bağırdı da. Taşa bir barış ki kuzum kıymı yaptı.

0: Kıldır geç.
1: Kattı gelin har gelgidik eribla uruşup keyfiyeti yok. Ovsunu har gelgidik undan kızıkıp soradı.
2: Oy yine nime buldu olsun John? Oy nime ki keyfiyatiz yok?
3: Mülleke izge hiç hem şunal miyman olsun şun miyman. Yine keyfiyatımı buzdular.
2: Nime dediler yine?
3: Oy bugün ertelep mülleke izden pul soradım. Dadası 10.000 son birin dedim. 10.000 birdiler.
2: Hoş.
3: Kim? Hesablam kursam 10.000 son menge kemlik kılarken. Oy yine 10.000 son soradım. Yana berdiler olsun.
2: Keyinchi?
3: Keyin yana 10.000 so'm so'radim. Shunda sal jahllari chiqdi-da.
2: Tushunmadim. Nima qilmoqchi edingiz o'zi? 30.000 so'mni.
3: Voy nima bo'lardi? Bugun mullakayingizning tug'ilgan kunlari-ku. O'sha shunga biron bir yaxshiroq sovg'a olmoqchi edim olsun.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ey Azaş, eşitimi koşnamız üyünü satatkenmiş.
1: Vay yoğe.
4: Hee, uzayan kızlarını uzatış ansam olmadı. Her birinin üç aylık günçü çöntüleri teşilip, hemeden karz olayını toysundu.
1: Vastaki, şunca yıldan beri turgan üyü saç, cehalatı bu sekeriye.
4: Hee, şunun için ben sen getemem Azade, hemen herseki şükür kıyandım.
1: Eman yakarayın Vastaki, ulanı pülü kopudu yu.
4: Pülü kopudu, lekin kızları pülüden hem kopudu. Thank you.

0: Радиосуда. Яш Айле.
1: Востеке.
2: Ватикман.
3: Озашке.
0: Яш Айле.
3: Айя-я. Ozoda. İşten çarçıp gittim. Maşinde toyup gittim. Ben kare iltimas sana. Bitti kofi smalak koymam.
1: Oy mi?
3: Oy bu. Ozoda mi şeker somadın?
1: Ne ma? Şunca ki size ova size eşit kim geldi diye uşan çün somadın.
3: Uzun yok şapçı. Kılıkıyla soğuk bulasam.
1: Vastake bunu mu dediğiniz? Doğru maşinaki gaplarını gapırı uğra sizi. Ozu sizge tekkençi man ahmaman. Sizge teymasımdan onun kulağım kar, kuzum kur, tılım soka vurdu. Ey, bari ne?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalarimiz zo'r. Mana sportchilarni ham biladi. Karate, haligi kinolarni ko'radi. Sport turlarini hammasini biladi. 5 yosh o'g'ilcham bor. Adadidan desam, men dedi Gerakl bo'laman. Men Bruce Lee, men Van Damme bo'laman dedi. Buyoqqa dedim, she'r yozib berdim. Men Gerakl bo'laman, Sheralini o'g'liman. Bruce Lee nima bizga? Bizga nima Van Damme? Hammasidan zo'r dadam dedi. Aytdim o'g'lim, dadangni yaxshi ko'r dedim. Nima qilasan qattaga Gerakl Bruce Lee bu? To'g'rimi? Men o'zim ham yomonmanman. Bilasizmi kim men? Sherali. Tuma. Chetelda Bruce Lee, O'zbekistonda Sherali. Lippo bilan gaplashaman. Uchim bilan shug'ullanganman. Bir kuni to'yda gapirsam, bolalar yurgan ekan, mana sekin aytdim, "O, bolalar" dedim. "Bratanlar" dedim. "Lichniy divizhenya bo'lmasin" dedim. Uchim bilan shug'ullanganman. 25-30 tanga ushuq ketaman. Ishonmasang to'ydan keyin kuttir dedim. To'yda gapirib chiqsam 25 bola kutturdi. Chiqishim bilan men chaqirib qoldi. "O, brat, yakka" dedi. "Bordi. Sen gapingga atvechat qilasanmi?" dedi. "Bir balo qilaman" dedi. "Bir balo qilma, mana 25 ta bola. Ushuqing" dedi. Gap yo'q dedim, qo'rqadi o'yladi. Shippingim dedim, men dedi. Urushasam dedi, ha dedi. 5 ming raqot dedim. Sen ham chusan, ha dedi. 10 ming raqot dedim. Sen ham chusan, ha dedi. 15 ming raqot. 25 ta bolani hammasini o'tkazdim. Oxirgi ikkitasi qoldi. Urushasam dedim, ha dedi. 25 ming raqot. Sen ham chusan, ha dedi. 30 ming raqot. Endi inangni tutib bo'lsan deb bir qochdim. Ula qimlayman deguncha men uyda bo'ldim.
3: Hangoma ustalari.
2: Uyda ham yomonmanman. Uyda ham yomonmanman. Xotindan ham qo'rqmayman. Xotindan ham qo'rqmayman uxlaganda. Mana hali kechki uxlayotsak, yarim kechqurun kelinis kelib qoldi. Adasi, turing, ishta qilyapti dedi. Nima qipta qilasa dedi. Dedim. Bor dedim, qo'rqma dedim. Men borman dedim. Boshimga ko'rpan tortdi. Desam yarim kechqurun bo'lsa, ayol kishi bo'lsam, qana qo'chaman? Bor, qo'rqma dedim. Orqangda o'zim turaman. Bu bo'lsa uraman dedim. Sen hech kimni qaltir qana qo'chaman? Ayol kishi bo'lsam, yarim kechqurun bo'lsa, buni ustiga ikki qat bo'lsam. Ikki qat bo'lsan qo'rqasan u, bir qat bo'lmay men qo'rqmayman dedim. Yomon shug'ullanganman-da. Bir kun to'ydan kelyapsak, piyoda bir joydan o'tib ketayotgandik. Birdan kichkina ukam, aka dedi, "Ha" desam, "It" dedi. "Qo'rqma" dedi. "Qo'rqma" dedim, "Men borman" dedi. O'g'ilcham Ada dedi, "Olsam itler" dedi, "Korkma oğlum, ben barman" dedim. "Oğlum, sen küçük rak, bir kut, aldım göt. Üke, sen orkı göt, korkma ki toy, ortada ben barman" dedim. Bir restorana kırıp otursak bir günü, bir tas kırıp kaldı. "Kembatta Hasan" dedi, "Hamacım buldu." "Kembatta Hasan" dedi, "Hamacım buldu." "Üçüncü madde sorayım han, eğer hazır Hasan topulmasa, hemenye yaksan kılaman" dedi. "Ben onunla çat durdum, ben Hasan" dedim. Uzun olsam, yeni mesele yok. Yonimdagi o'rtog'im, "Hey, nega Hasanman deding?" Aytdim, "Qo'yvor, boblab aldadim" dedi.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Geldi karayı boy. Galatı da. Olan da külgüsük geledi adamdı. Bana bu vakayını karayın. Bana şahrımızda o bodanlaşkenige karayın ki cuma külleri şahrımızda yürü bu meydin. Ne mege? Ah yaktek okustan kiyen otahanlarımız şahrımızda basıp gitedir. Hama yok keratiz. Hastalarda nurani otahanlarımız birbirinden şirin, sadda, poprayon, yangi korgan, üç korgan, tüz, narın, yaş yaş yigitler maşinelerge otalarını oturgızıp, obadadelerini oturgızıp, maçta alıyor apkeli butamandan aylan otuyor işigini açıp, hürmet menen çıkarıp, hürmet menen apkelip hürmet menen apkelişedi. Yendi bana bir şor kısılak, on hayat, ola hamak, diyen caylarımız var. Bu caylardan hem otahanlar keledi yu, uzlarını sop sveni dağ yunistan koyan transportu menen keledi. Kayski eşek, çıpır çıpır çıpır çıpır. Birinciden gayi tosmaydı. Kallamını teşmeydim. Ongiden mi söyleden mi kete uğradım. Svetoporda daklı yok, kardan mı varıdan yok okumaydı. Skorus bitti hala çok. Okulak basayım maçit yok yap koyadı. Okulak basayım uyuga var koyalım. Mazada! Maçit aldıge kotor bağlar kır geçedi. Ak, kül, renk, kara. Bir otahan namacumanı okup çıksalar eşeğleri yok. Ya! Hazırım yakşı eşeğe her doğru varken. Minik et koptu. Ya! Açıkları çıkıp bitesini eşeğe gelip minip şunu dey dergahta oğullayayım mı? Benim oğullayayım ben de minik et yapsana çıpır çıpır çıpır çıpır. Eşeğe de sıkışa düğenden sonra. Ya! Bizi eşeğe de minip kaydedi yapsın. Kaç, kuzum eşeğe gim. Ya! Şuna kama. Çöş eşeğe de. Eşeğe pişmeyim ben kaç. Mazgini kem posta kumadım. O da olayım savrımeyin değil ha. Orçayım anlaştı bu arada. Oy Müslümanlar bunu karaylar bana eşeğe minmez. Sakistas gelip. Nemege bir rov diye gerek yok ondan siz. Nemege bir rov diye eşeğe minmez. Kaç kaç kaç kaç. Kuzum eşeğim. Kaç yoldan kaçtı sana. Bir tanesi etti ki hop Müslüman. Siz eşeğiz değilik. Bana bu bana eşeğim diye yaptı. Bana eşeğe de üstte durup siz. Ayti benim eşeğiz erkeğe mi durup kaçı mıdır? Toğru etsiniz mi gidi orası? Bana eşeğim erkeğe gidi. Ya. Bu eşeğe erkeğe mi asıl? Dese otahan da oylap durup ah mani eşeğim çaa unaka erkek emmasıdır.
3: Sangoma ustaları.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.